0: Boz yapıyoruz. Boz ya kısayı tosayı a zindagi.
1: Dilkash, numitar onay navini shabnami surayo va misli ovozash. Dilkash, dilnishin. Meshunavemu lazzat mebarim.